0: K5 News FM
1: 11 Mbps. Sharp, sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo.
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
3: Saburoso.
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.